0: Ben Mahsa
1: Amini.
2: Mahsa Amini.
1: My name is Mahsa Amini.
3: I'm Mahsa
1: Amini. Mahsa Amini.
2: Özgürlük için.
3: Mahsa Amini.
4: Mahsa Amini.
5: Mahsa Amini.
2: Kız kardeşlerimiz için.
6: İnadına isyan.
7: İnadına isyan.
8: İnadına özgürlük.
9: İnadına isyan.
10: İnadına özgürlük.
11: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
12: Women.
13: Life.
14: Freedom.
15: Mujeres. Vida. Libertad.
16: Jin.
17: Jiyan.
18: En azadi. Azadi. Azadi.
19: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
20: Bu özgürlük direnişinde.
21: Birlikteyiz.
22: Yanınızdayız.
23: Ve güçlüyüz.
24: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
25: Özgürlüğü için mücadele eden
26: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
27: My sisters in Iran.
28: Tüm kalbimle yanınızdayım.
29: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
30: Kalbim sizinle.
31: Kendi yaşam hakları.
32: Özgürlükleri için direnen
33: tüm kadınların
34: sonuna kadar yanlarındayız.
35: We as the Turkish female filmmakers.
36: We stand in solidarity with our sisters
37: and LGBTI people of Iran.
38: Sto in solidarietà con le donne iraniane.
39: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
40: El kullu al-mar'ati al-huq fi al-hurriyye wal-ikhtiyar.
41: Şimdi onların sesi olma zamanı.
42: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
43: Femme en Iran, we are with you.
44: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
45: You'll never walk alone.
46: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
47: Mahsa Amini.
48: Mahsa
49: Amini.
50: Mahsa Amini.
51: Mahsa Amini.